Şuun 2026 ýylyň sentýabr aýynyň 27-si, ýekşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagtynça saat 8. Salam aleykum gaderli dinlejer. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymda 16 metr 17730 kilogert çelikden gıyık tolkundan gün efirden dıkkadığında kudurluyar. Gün efirden belirlen koyaşımızı çanak anten arkali aşkabat vatülen 7'den 7 seçenli Türk saat 4A'dan 12.092 megagert çelikden garizan talpeler açıdan kaydeden dinlapilersiniz. Hormat dünnece koyaşımı bu kısana daşarut havaranı Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri ve Türk dünyasının medeni mirası attığı heptelik tappan getbeş kırmızı dinlapilersiniz. Goýaşymyň bu kysan taýýarlama alyp baran parahat Nuriýew, tehnik işgärimiz Recep Özden.

0: ýaşalaryň dowamynda dürli sebeplerde dürli milletler üne aratnaşyk saklamak arkaly balaşandyrmaz. Şoňdan edebiýata, ilimden sonra çenli durmuşumyzyň ähli ugurlaryna, halkymyzyň duýgularyna we garaşlaryna terjime çökmünde hyzmat etdi. Dilin Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye atanını kuryan dövrümüzde öz dilimizde medeniyetimizde ve medeni kımmatlıklarımızda iyi çıkmak, halkara cemiyetçilerine öz sövgümüzle, öz adalgalarımızla, öz sivilizasiya karışımızla koşun koşmak diyen mühümdür dedi. Rusya Avrupa'nın ayıp yeri, onları Ukrayna'nın parahatçılık gepeşkine pähkeli veriyor. Rusiyan daşary işler ministri Sergey Lavrov Nyu-Yorkda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasyna çykyş edip, Ýewropa ýurtlaryna Russiýa bilen Ukrainanyň aratdaky paragatçylyk gepleşmeleriniň mümkinçiliklerini pähkä bermek üçin elinden gelenini etmekde aýtdy. Arakçy Iran Ormuz bogy bilen balanşyk şertlerden ýüz öwürmedi diýdi. Amerika Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump'ın yakın günlerdeki uruşu belirtmek üçün teklifini 100 euronuna karamazdan, Eyran Ormuz Boğanının gemi atnalı üçün kaydeden açılma vardaki şertlerine berturyar. Arakçı, şertlerimiz anık ve Ormuz Boğanını tereden açmak uğruna akı her bir adım şu şertlerin yerine yetilmeğine bağlıdır. Biz 100 euromörd, biz diplomatiya ya da gepleşkör üçün kapıları hiç açan yapmadık. Yöne şol vratın önüne öz hukuklarımızdan hiç vaat çatan 100 euromörd deyip bellidi. Hormat dinleyiciler, siz de şolut havaranı dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: Sürgünde hem dınmayan kalem Hüseyin Cavit kevar durmuştur, dini bir adamın ömründel eğitim bir dövrün ruhunu hem beyan eder. Kevar kalemler olta kağıda değerle tarihin hakikatına yadılar. Hüseyin Cavit'in durmuşu hem hüt şeyle vakaların birdir. Nahiçevan'ın kadimi köçülerine başlanan İstanbul'un edebiyat kurşağına geçip Baku'da kemirliğe yeten ve ahırına Sibir'in soğukların için uzan bu yol dini bir şahirin del eğitim adatlığa, adam mertebetine ve hakikate inanyan bir inteligentin görüş yoldur. Cavit çün koşkı dini bir oğudun sözleri aitmak del eğitim karankı dövürlerde adamın vicdanına yüzdürmektü. Şonun üçün onun kalemi yaşan dövrünün çayaklarından çıkıp ardın çıkandan son hem yaşamağını devam ettirdi. Bir 1882 yılı Nahçıvan'a dünya inen Hüseyin Abdullah oğlu Rasizade, edebiyat dünyasının tanıcık adı bilen Hüseyin Cavit, çağlık yıllarının masap sözün ve fikirin dünyasıyla tanıştı. Nahçıvan'a başlayan bilim yolu, Tevriz ve İstanbul şekerlenişine uzap gitti. 1909 yılı İstanbul Üniversitesi'nin edebiyat fakültesini tamamlan Cavit, Nuskovi Günnoğur edebiyatının mirası bilen hazırkı zaman fikirlenişini utkoşturdu. Nahçıvan, Gence, Tbilisi ve Baku şehirlerine malumçuluk kârını işap, cemiyetin özgüren keşfini yakinen öğrenli. Dep desturlen dövruaplaşmanın aratnaka dartkınlık, onun fikir dünyasının esasi meselelerinin birine öğrenli. Cavit'in romantizmi dine bir sunat düşüncesi olman, eğitim adamın ruhuna ve hakikate yetmeğe olan ımtılıştı. Ol adam, ıkbal, tüygü, yağsılık, yamanlık, vızdan ve azatlık yali ehli umumi meseleleri eserlerin merkezine yerleştirdi. Sonun için onun eserleri dine bir öğü dövrünün adıracağınlel eğitim adamlardan hiç vaat könülmeyen sorularını kem beyan etti. Bu eserlerin en tesirlerinin biri İblis eserdir. Cavit bu eserde yamanlığın dine ertekleri duş geleyen bir mahluk değerliğini, onun uruşlarda, hakimet urnakı görüşlerde, nefse uyurlukta ve dımdırlan vızdanlarda tehden düreyenliğini beyan eder. Yamanlığı kim dürüdüyer diyen soruyu orta atmak bilen ol adamı öz çünneki karankılığı bilen yüzleşmeye çağırıyor. Peygamber, Teymirlen, Siyavuş ve Hayyam yali eserlerine kem geçmişin kahramanlarının üstülen öz dövrünün adalet, güç ve adatlık meselelerini dinleyer. Onun düşüncesine göre Tunot'un vazifesi el çarpmak bilenlerle fikrelmeye mecbur etmekti. Emma kâvır dövürlerde düşünürmek hem hoplüldü. 1937 yılı milliyetçilik ve karşılıklık revolüsyon hareketleri bilen ayıplanıp, tutsuk edilen Cavit, 1939 yılı Sovet hakimiyetine karşı propaganda alıp barmakta ayıplanıp, 8 yıl azatlıktan mahrum edildi ve Sibir'e sürgün edildi. Bir vaqtlar İstanbul'da edebiyatın meşhur şahıtları bilen duğuşan, Baku şehrine eserleri taklılaştırılan şahir inni tutsuluktadır. Emma onun bedenini sürgüne iyi vermek, fikirlerini hem sürgün etmek gali ansat değerli. Ol 1941 yılın 5. dekabrına Sibir'de ardan çıktı. Sibir onun bedenini alıp bildi, emma sözlerini alıp bilmedi. Ardan yıllar geçti ve bir gün uzak yılların doğamına öz yurdundan daştağanın şahirin yolu yende vatanına dolanıp geldi. 1982 yılı onun doğulan gününün 100 yılı münasiyetli Hüseyin Cavit'in mazarı Sibir'den Azerbaycan'a getirildi ve 3. noyabrda onun doğulan yeri olan Nahçıvan'a çağlık yıllarını söyen tut ağacının yerleşen atı yurdunun koloyuna kaytadan cahilendi. Sonra bu yerde onun hormatına yadigarlık kuvveri bina edildi. Bu dünya bir cesedin vatanına dolanmağı değerli. Bu hakidanın ve bir milletin öz sunot işgarına tədən qoğuşmağının nişanını. Cavit, hazırkı vaatta Azerbaycan'ın edebiyatına, tiyatrına ve medeni hakidatına yaşamağını devam ettiriyor. Onu Türk dünya için mühküm şahsı uğrayan ayrıtınlık olsa, eserlerinin çayaklarından çıkan ruhudur. Onun goşgularyna Azerbaijandan türk dünýäsine, İslam we İran geografik giňişligine çenli uzap giden medeni ýyllar özara birleşýär. Jabit üçin watan diňe bir geografik giňişlik däldi. Ol dil, ýatdama, çağalyk we adamyň ruhy bilen gurayan baglanşygydy. Ol Sibire türgün edilenine bedenini vatanlarını uzaklaştırdılar. Emma onun hakikatini ve sözlerini alıp bilmediler. Tiyavi Şahir'in kitabını elinden alıp bilirsiniz. Emma onun anındaki sözlerini ve halkın hakikatine ornaşan sözü yok edip bilmersiniz. En çemeyil geçenle son Nakçıvan'a dolanan onun kuburu, dımdırılmak gülen istenen bir sesin yendi öz toprağını yanlanmaqdı. Onun durmuşu kalemin dınnağına, Goşgyýynyň tikenekli tiýimlere, pikiriň bolsa sürgüne tygmaýanlygynyň taryhydyr. Häzirki wagtda Jabidiň sesi bize şol hakykaty ýatlaýar. Adam öz tüzünü ýitirmedik bolsa, ol ýeňilmedi diýmekdir.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

bolsa Ankara'nın pikir düşünce dünyasına uzap gidiyen yol, onun dörüdücülüğünün kemilleşme üçün amatlı şerttir ödyar. Maraş'ta yaşan yıllarına Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören ve Alaaddin Özdenören bilen dostlaşmağı edebiyat tarihimiz nuktay nazarından ayrıtın ehmiyete eder. Nuri Pakdil'in ulu koşant-koşant edebi cemiyeti, okumağın ve yazgımağın umumu coşkunu öğürlen cemlenişik meydanıdı. Necip Fazıl kısa kurek gülen Sezai Karakoç'un karayışları hem inanın pikir ve edebi taydan kemale gelmeğine mühüm ıygarlar yer. Herdeki vaatta yedi acayip adam dilenine yada düşen şol doğutluklu sfera inanın durmuşuna düşünmeğin esası uğurlarının biridir. Bu şahsiyetlerin her bir öz oluşlu usuliyetini kemale getiren hem oldu, şol vaatın özününe bir birinin dörüdücülük yoluna yolluşluk ettiler. Benim fikrimçe bu cevizliğin yaşlara veren en kımmatlı sapaklarının biri pikirdir düşüncenin ve sunuqatın dostluk arkalı östürülmektir. Mehmet Akif İnan hatırlanına Türk edebiyatına zehmet sindiren bir neslin umumu tağalla zehmiyatlan yer. İnan 1969 yılı Nuri Pakdil, Rasim Özdenören ve Erdem Bayazıt bilen birlikte Edebiyat Jurnalının dörüdülmeğine katnaşıyar. 1976 yılı olsa Mavera Jurnalının esaslandırıcılarının hatarına koşuluyar. Şığıra, hekaya ve analiz makalalara orun verilen bu neşirler tazı yazıcıların okuyucular bilen duşuşmağına giyin mümkünçülük dörüdüyar. Onun edebiyatımıza koşunduğuna baka verenmizde eserleri bilen bir hatarda neşriyat işine sindiren zehmetini hem nazarda tutmalıdır. Çünkü edebi sferanın devamlılığı dine yazmak bilen del. İsem yazılan eserleri halka yetirmek arkalı hem üpsün ediliyar. 1974 yılda neşir edilen Hicret ve 1991 yılda okuculara yetirilen Tenha Sözler onun şahirane dünyasının esası kitaplarıdır. İnan divan ve halk şığırıyetinden miras kalan baylığı hazırkı zaman şığırıyetinin beyan etme mümkünçülükleri bilen utkustur. Ol boğun ölçeğinden ve beyt kuruluşundan peydalanıptır. Dep bolon şığırıyetin uvazını öz duygurluğu bilen kaytadan işlaptır. Söygü, hesret ve insanın içki dünyası onun koşkularına iman hem de soğupçılık düşünceleri bilen hasta çoğunlaşıyar. Bu çemeleşme Türk şığırıyetinin geçmişi bilen bolon katnaşığının ehmiyetini görkezer. İnanın fikrine göre kadimi edebiyattan peydalanmak, şol edebiyatın kemale gelen medeniyet dünyasına düşünmeyi talep ediyar. Onun şığırıyetine şu noktayı nazardan seyredenmizde, görünüş bilen fikrin bitevülükte ele alınanlığını görüyoruz. Türk dilinin asırların devamına kazanan sağlaşığı, hazırkı zaman insanının duygularını beyan etmeye mümkünçülük veren bay seriştedir. İnanın edebi kımmatını keskitleyen ayrıtinlikların biri hem şu mümkünçülüğü öz şığırıyetine ıydıderli öğrenmektir. Edebiyat ve sivilizasyon hakkında hem din ve sivilizasyon adlı esse kitapları onun pikir dünyasına düşünmek isteyenler için mühim çeşme olup duruyor. İslam sivilizasyonu merkezde koyan karayışına edebiyat cemiyetinin inanışları ve tarihi tecrübesi bilen berk bağlanışıklıdır. Medeni yoyulmalara karşı çıkışları hem hut şu düşünceden göz başalıyar. Ol öz medeni çeşmelerini bilen intelektualın yaşayan dövrü varada has yerlikli netice çıkaracaktığını inanıyardı. Hazırkı vaqtta medeni durumuşumuzda öz oluşluk gözlüğü varada gurrun edenmizde İnanın öne süren meselelerine yine vurgulayarak yüzlenmek yerlikli olur. Bir milletin edebiyatını kuvvetlendiren esaslı şartların biri, öz diline fikirlenip bilmeği ve dünya cemiyetçiliğine aydara sözünün bulmaktır. Kadimi şığırıyetimizi öğrenmek yaş yazıcıların öz fikirlerini beyan etmek mümkünçülüklerini giyin eder. İnanın eserleri bu noktayı nazardan ingen mühim ehmiyeti edir. Onun ıydına düşen sesi okuyca hem geçmişin öz devrinin ruhi gözlevlerini duymağa mümkün. Medeniyetimize inanmak olsa rahmeti talep ediyor.

ýan tanamak we döretmek prosesi arkaly mani mazmuna ee bolýar. 1964-69-njy ýyllaryň aralygynda Türk ojoklarynyň merkezi ofisine müdir bolup işlemegi we Türk ýurdu neşrine makalalarynyň çap edilmegi hem onuň durmuşynyň aýratyn ünüs berilmeli taraplarından biridir. Bu wezipeler onuň milli medeni giňişlikler bilen ýakyn gatnaşyklarynyň anyk subutnamasydyr. İnanın mirasını beygel diyen ayrıtinliklerin biri hem milletimizin diline ve medeni devamlılığına sindiren zähmetidir. Onu okumak bu baylığın dürlü edebi uğurları bilen tanışmağa yardım ediyar. İnanın giyin halk köpçülüğünün yadına kalmağını üpçün öden eserlerinin biri hem Mescid-i Aksa şığırıdır. Mescid-i Aksa'nı düşümde gördüm, çağa yağladı. Ağlayardı diyen tetirler, Yerusalim'in hetretini insanın yüreğini ornaşdıryan güýçli çeper beyan ediş usulunu özünde jemleýär. Onun Yerusalim şahiri hükmünü tanılmağı hem hut şu eser bilen bağlanşyklydyr. Ağlayan çağanın keşfi okucuyunun bir şehirin başından geçiriyen adaletsizliğini yürekten duymağa çağırıyar ve alıssa görünyen geografik giyinişliği vızdan taydan yakınlaştırıyar. Bu, şığriyetteki duygurluğu milletimizin tarihin devamına ıydıgıderli devam edip gelen adalet ve ecir çekkiyenlere kollu vermek cevapkarçılığı ile bağlıdır. Yerusalim, İnanın şığriyetine umumu haqidanın ve doğunluk duygusunun diyarı hükmününe beyan tapyar. Şığırın gücü, hesreti, insanperver, yakınlık arkalı yetirmeğinden gelip çıkyar. Şelilikte edebiyatın cemgeçilik vicdanının korup saklanmağına nehilli koşant koşyanını uğrayaz. Mugallimçilik hem onun durmuşuna mühüm urna eyledi. Ol uşak İmam Hatip Liseyine, Gazi Bilim İnstitutuna ve Ankara Fen Liseylerine işledi. Bunun başka da 1992-nji ýylda Bilim Birseniň, 1995-nji ýylda bolsa Memur Seniň, ýagny Kärdel işler arkalaşyklarynyň döredilmegini ýol başlyk edip, şol guramalarda başlyklyk etdi. Onun bilim ve devlet işgärlerinin meseleleri bilen gyzyklanmagyny, durmuşunun hem de garaýşlarynyň arasyny nakyp baglanşygy görkezýän möhüm ugur hökmünü häsiýetlendirip bilerdi. Şol makalalaryna beýan eden jogapkärçilik düşünjesini jemgyýetçilik işlerine işgärine geçirdi. Bir 1995-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Türk diliniň halkara şygyr bayramyna magtymly şygyryýet bayrağına münasip görülmegi Türk dünýäsi nukdaý nazarından hem aýratyn ähmiýete eýedir. Bu bayrak, onun sunugatının Türkiye'nin daşınnaki türkü dilli medeni giyinişliklerde hem özüne münasip orun tapanlığını görkezýär. Umumi dilimizin şahirler arkalı halkların arasında yakınlık dörediyenliği varada gurrun edilenine inanın şu nuktay nazardan hem yaatlanmağa münasiptiğini aydasamız geliyar. 2010-njy ýylyň 6-njy ýanwaryna Şanlıurfada aradan çykan Mehmet Akif İnany ýatlamagyň iň netijeli ýoly onuň kitaplaryny täze okujylar bilen tanıştırmakdyr. Mekdepler bizde goşgularynyň okulmagy, kitapxanalarymyzda eserleriň ara alınıp maslahatlaşılmagy, onuň goýup giden mirasynyň dowam etdirilmegine goşant goşar. Ýedi ajaýyp adamyň bu gummatly wekili türk edebiýatynyň däp dessurlarından, taryhy medeni mirasyndan göz başalyp özçökdigini öz eserleri bilen görkezdi. Onun türk diline, milli medeniyete we insanyň mertebesine singdiren zähmetine hormat we minnetdarlyk bilen hatyralaýas.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kesanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

kapında göksüzdür kalmay kumay gönlümde bir topuk kaldı. Canaşa çıktı kaydadan yazalımız olduklardı. Bizden göğuluklar çizgini ölse kuğan kuşkandı. Canaka verilir aydış kılalı verilgen 20 minütte. Görüp duramın canatan bayge gönülge baygı tünette. Kaysı muhtar olsa da kazaktım.

0: sezenin ustadın elimizi yaptın ustukanı bat olgunca bin takım olup kazma dedemin.
1: Eyvallah.
0: Hayır, o

0: Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz da Turquia.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas ot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

4 dolara kadar köterildi. İran, o zorunda da New York'ta Birleşik Milletler Üçfası Qımım Şurası oturuşları vaqıtında tınışlıq inisiativisinin yığılar etdi hem təqdimdən Washington'a Qatar oradaşçılara aşa jitkirliğun rastladı. Trump, Şimekan'ın bu yol kartasını kiri qoğu oturunda jitkirse de, ol Axios'a yakşambı günü telefon aşa birkenden gemesinde Amerika resmilerin bu adına da üstəmə siləşuları kötüğünü etdi. İran, AQŞ ve silahşılar alıp bura planları boğulmağını bildirdi. İran'ın resmi İrna Haber Agentliği, New York'a Birleşik Milletler Üçfası Qımım Şurası'nda katnaşu için barıgan İran delegasiyasının resmi vekiline Sıltama Bren haber etuvince. Hazırık vaqtta AQŞ'ta bulgan Dışkı İşler Ministri Abbas Arakçi, aldan planlaştırılgan uçakşularını tamamlagandan soň seşembe günü Iranga goýdaşak hem AQŞ bilen bir nindi silaşlar da planlaşdyrylmaý. Haberde şolay ýok, Iranyň Qatar aralaşçylygy şu AQŞ-ga jitkirgen şortlaryna elege jogap almagy hem ony kötüleri aýtyla. AQŞ ýyl başa Donald Trump Iranyň Ormuz bogazyny açyw şortlaryny kiri kokgandan soň bu atnada Iran bilen ýaňa silaşlar başlanyny kötüwini bildirgen idi. İsrail armiyasının tanklar ve Gaza sızığındağı Kamal Edvan hastalığına taba kiluğu neticesinde sıramatlık saklı hizmetkarları ondan giderge mecbur buldu. Tübek çıganaklarından alınan məlumatka göre İsrail armiyası tanklar bilen Gaza sızığının tünyak ölüşünde ulaşan meşru Beyt Lohya'dağı Kamal Edvan hastalığına taba kile başladı. İsrail hərbilərinin kinət başlanğan bu xərəkət orqasında sinəmətlik saxlığı personalını xastaxanadan gitdi. İsrail ərmiyəsi 2024-cü ilin dekabrində əlləgə xastaxanəgi yasağan bosqında onun müdiri Hüsam Əbü Safiyanı olub gitgən idi. İsrail tübəkdəgi həm xalqara reaksiyalarga qoramasdan onu əlləgə qədər azad etmədi. Düşenbe günü iğlan edilgen hükümet məğrumiyetlerine qorağanda Kongo Demokratik Cumhuriyetinde devam etmişe kizude rastlanan Ebola virusu uçrakları sonu birinci tapqır 8 minnen ortkan. Xalq sinemetlik uyuşması azirlegan sınğı vaziyet hesabında avru uçrakları sonu 8067, ölüçüler sonu 3901 deyip kürsatilgen. Ebola'nın bindubuge variantı getirip çıxarxan bu kezu 2018-2020 yıllardağı epidemini ozup getip, il tarihındağı en zor hem en ölümçülü virusqa eylengen. Elege kezu Gvineya, Liberia hem Sierra Leone'da 28600'dan artık kişiga yokkan hem 11000'dan artık kişinin ölümüne sebep bolgan 2014-2016 yıllardagı Kınbatış Afrika kizuundan soň eng zor kizu bolup tura. Bütün dünya sağlık saklı uyuşması uzgaratda da dünya Kivu provinsiyasında avru uçrakları tiz artuğu sebeple kaybır jirlerde yokşuru kuzatilse de kizinin kontrol asına alınmamın bildirdi. Uyuşma ülkenlerde yokunca 40% bulgan ölüm kürsetkişi bilen çakıştırgandı. 5 yaşka kadarga bağlarda bu kürsetkişinin 60%'dan artık buluğu jitkirildi. Serbiya elboshi Aleksandr Vučić vazifasından ketuvin bildirdi. Aleksandr Vučić elboshi sarayında xalqqa murojaat chiqishida vazifadan ketu qarorini imzolagan ham elboshi vazifasini vaqtincha Milliy Majlis raisi Ana Birbagichning boshqarishchagini aytdi. Muhtaram tomoshabinlar, Turkiya ovozi to'lqinlarida so'nggi xabarlar tinglandingiz.

İnsanlar Kartaygan'da sosu yakşı dünyadan köşüp keçiyegin oylap, mınlıkka tüskön vakit Kuday betten olarga bir neşe süyünşüler tagı umut berilgen.

Kudayımız yakından sosu sıylı kartlarga, süyünşüler kasında berilgen umutlardı. Bir ükön teren alim, Kur'an'dan em hadislerden şıkarganı, bek yakşı, keng em bek bağlı maneler men bildirgen. Ene sosu sözlerden, birinci bir bölük, tömenbette aytılgan.

Ey yogar yastarga yetip bargan, bek sıylı kart kurtka kardeşler. Men de siz de bir kartban. Sosu kartlık vaktında, ara sıra tapkanım, umut bergen manelerdi, em sosu umutlarman tabılgan tınışlıktın nurlarına sizlerdi, ortak etke yedim de, özüm basından ötken allerinden bazısını, endi sizge aytaman.

Körgönüm nav nurlar, sosu menim yoluk kanım, müjde umut esikleri, elbet mendeki noksan, manevi küşkün ispet, körülgön em aşılgan. Sizlerdin taza alal, manevi kuşlarınız, körgönüm şıraklardı, yarkırap parlatıyak, em tapkanım umutlardı, taga artık etiyek.

Mine sosu keliyek sağ suyunşu umutlardın tagı savlelerdin asılı en bulagı bir yaktan em şeşmesi kudayga iman bolgan.

Ekinşi bir umut süyünşü, nav maneler bolgan. Kartlıkta kirgen vakıt, senedin kuz vaktında, em kün ekindi bolganda, büyük bir tav üstü.

Ne ye dese sovakıtta, öz özüme oylanganda, körgönlürüm bula yedi. Mine, men kartayganman, kündüz tagı kartayıp, ekindige bargan. Sene de kartaygan, kuz vaktına ozgan, em zaman ahır zaman, dünya tagı kartaygan.

Sokaklıklar işimde dünyadan ketiyegim, sügünlerimdü beri taslayagım son vaktim, ecel kelip ölgönüm, yuğuma kelgenge, sosu kaç türlü kartlık, meni bekköp silkelegen.

Nav alde ekende birden Kuday rahmeti bekop yaxşı kebimen könülüme aşılıp birden birge so acıklı mungunluğumdu bəri em ayrılık kaygısını neşe kuşlu umutka tağı parlak teselli savlesine avdardı.

Endi ey aynı mendey kar taygan kardeşler. Rabbimizin kitabı hikmet dolu Kur'an'da so kitaptın yüz yerinde Er-Rahman-ı Rahim öz tilimizden aytılsa ayavlılar ayavlısı degen sıfatları man özünü bildirgen Allah

Savlay ayav tilegen yan tasıgan barege bir neşe maramatban rızıklarını berip rahmetini imdatka yibergen kuşlu Rab.

Hem her senede yazlıktı bilinmeyen bir yaktan neşe nimet Ediyaman rızıkka muktaçlarga toltulup yetgergen maramatlı hak Allah.

Em arıklık, kuşsuzluk nispetin şey kullarına rahmetini, nimetini, taga artık görsetken bir ayavlı hak kuday Rabbimizden rahmeti, kartlık şagında bizge, bek ükön bir umut, em kuşlu nur bolgan.

Mine sosu rahmetli tabuğa asıl sebep sorahmanga imanman baylanıp senü bolgan tagı parızlardı kılıp itaat ban kulluk bolgan savluk ban kalmız.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugün 28 sentyabrı, Düşembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki kundalık dersini dinleyebilirsiniz. Dersimizi 16 metre 17.670 kilogers kısa dolgun canlı fırar kalı dinleyebilirsiniz. Şunindik www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat 4 arkalı Votes Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza son yangilikler ve Türk dünyasında sahne sanatı namlı dasturunu itibarınızga havale kılamız.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на Българ.

0: Peki, Radyo Fi.
1: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gidere bir amuriye Türkiye.
6: İni adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: こちらは Turkiye の声ラジオです。
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
12: It Turkiye hangi radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'u Ankara. Bugün Düşanbe, Miladi 2026 yıl September ayının 28'si, 1405. Koyaş yıl Mizan ayının 6'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilindeki eşitirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, marhamat va yaxshilikning hikoyasi lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.